0: Kanma vilavarla sınız. Kanma vilavarla sınız. Allah Allah Allah Allah
1: Allah Allah
0: Allah Allah Allah
1: Allah Allah
0: Allah
1: Allah Allah
0: Allah
1: Allah Allah Allah
0: Allah
1: Allah Allah Allah.